Are aradın kısmeti her yer sonu. Ne cüker isken bile kavcı her yerde çine peşadını. Are aradın kısmeti kurmuk gezeç.

Çılgını pazar el babey ro çarşamey karen ko. Katran jandına u ko çeker kırına beşin zirandan tiyeyi ko lisari adına vera başarın el babey. Oriye de ji ko her vaha ji de spekrar yar el babey. Adana ji u el babey ji ko. U el ezraqe ko kanandına afkar ji çerço veya projeya sifira çale de. Dede ko ji aliye parizgaha halebe ve jibu ko baştır kırna rauşin viyan. Uf ko çe jera khaniyen hatiye de spekrin. Karin hatına kirin u ko kardir ajandına çağlan u sarast kırna ko bişin. Ziranda tiya le khaji girtiya da ko. Baba alikariya de hesin kırna tevgara. Çun hatına vasatayen u bilind kırna asta u lühiya le serriye.

Fernando Hariyoğlu'nun kariyerine kayıla her beyle gel ko, şu rejgere ko, üstü bir ek halki gündavari parızga hajı bine kiyle de kıstıya, ve madak bu nasıl şikeri vezirin afkayı ve Abdülkadir Dahan Umar Kür Fernando Hariyoğlu'nun kariyerine hele be, Egil Muhammed Abdülkhani, deher ditine de cihe valdana kosmandına, da duvariya, da kızı uşu bandına, berhemiyen kurijima, هر وشیا هاتیا گود پیش کرد، هر وها آماده بودن کو به زرایی و پرسی پرس کرد که کولانه هل به نقاش کردن.

Nasıl ki Ahmet Elko Hilali, Dozda Birindar Enjamin, Kemina Ko, Xenleyen Kode Endamin, Firkaya Şestili, Hesaki Ruberiya Veji, bu ne?

koçveriyan e Suriye eser hesanı şebari. İlo, peşa ve kontalakya giştiya komera Erbiya Suri Lübajari Antabi Gazi Antabi Lübaşuri Türkiye vekiliye. Evgava, bi armanca ko hort kırına ogo hizmet güzeriye. Konsolakiyan bi valatiyan Suriye're yekol harimayi başuri valada Türkiye rönüştina. Uşbu, berferih kirina habuna diplomatika Suriye de aveti. Over kirina konsola khaniya da çerçova ya plansa ziya kavazalta karen delbayi ya Suriye de yaji de kuşbu. Aktive kirina onun ertiyen hain diplomatik o berferih kirina ji toran onar ertiya o konsola khaniya da derbayi ko derbara khantiya. Şebani, beri diyar kribu. Kosada hazır bir sürü şaşandajı ve bir sana konun ertiyanu ya Suriye ve kırtına kırına kalese baştır kırına hizmeten ko peşkeşi valatiyen Suriye'ye ve derbine valatiyen ko gelimiye denek kırın.

Paris nasibelden Jean Manoz Zahra Uderiyen bu yerin trafiği de akudu ha ve şeme ile seren sarı Suriye'ye radu ku kesin jiyana xaj dezdana o hecde kesin dinji birin darbuna. Yekite ya ko futbol e Suriye rakhandi ya ko ofisa rakhandi ya kite ya jnu ve jihat ya avakirin zeyn ko el rafi'i vakire ve beri ofisa oko avar ya ko qawati da ko ahmed el berra qadar ji vaki amdame hatibu diyar kirin.

Paris nasibelden jaman o zahru deriyen bu yerin trafiki de akudu ha ben şemeyle seren sarı Suriye'yle radu ku kesin jiyana haj dezdana o hecde kesin dinji birin darbuna. Yekite ya ku futbolu Suriye rakhandi ya ku ofisa rakhandini yekite ya jnu ve jihat ya bakirin. Zeyn ku el rafi'i vakire biberi ofisa oku. Avar ya ku qalati da ku ahmedil el berraqa darji vaki amdame hatibu diyar kirin.

mesajı ve vaşandın arı beberi yarışın arvata o beri beberin akarsaldan lehele bir vazara da parasına jumana bajera hele bir beri beberi xısat gözəliyində tekniki beri verdiçe.

Over persen Suriye Türkiye kriya. Udra vondaşı, vaziri kare dervaye e Suriye. Esad Şibani, ubalyoza Türkiye Nuh Yanmaz. Nuh Yanmaz ve gencur lişmare ki kasayeti yufermi nice çovaya havaldanın her duval altyanda iş bu kurt kırına hafkariya u hesin kırına kakıtmet gözeriye konsola khaniye iş bu kura bandına şubaka Suriye ve Türkiye'de. Şundan ya halkama ya iro, ku ajur yana borabo. Riyara diyo denar. Ku az sevi darım,

Tamam, gönderilme hecao delal. İru ambuvarya bernamaya Suriye dedileyli rukeda. Ajul yanı porama. Briyara diyo delal. O xalık ama ya İru. Lise mezgeftin diyru ki valkeş lepadil tahaye, şef mahsud lepariz gahaye hele be. Oren behevre, neskeftin diyru ku valkeş nasbikiye.

Paris nazivelden jaman oz dahro deriyen bu yerin trafiki de akı daha ben şemeyle seren sarı Suriye'de radu ku kısım jiyana haj dezdana o hecde kısım dinji birin darbuna. Yekite ya ko futbol Suriye kandı ya ko ofisar kandı ya kite ya jnu ve jihat ya bakirin zeyn ko el rafi'i vekire ve beri ofisa o ko avar ya ko qawati da ko ahmed el berra qadar ji veki amdame hatibu diyar kirin.

Tamaş gahdarılma hecav del hal. İru am var ya bernamaya Suriye dedli liru keda. Ajur yanı porama. Briya radyo del hal. O xalık ama ya İru. Lisan biz keftin diru ki val keş lepadil ta khaye. Şeh mahsut leparız kahaye hele be. Oren behevre, neskeftin diyor, kubal keş nasıl diye.

başgöhdarime heja delal. İru ambavara bernamayı rola Türkiye'de suvide. Ajuliana borama. Bria radio delal.

halkamaya eru lesebe amada buna balyoza Türkiye uhes hevaneci konsolahanya Suriye ile Antabey Vadike. Orem mehevre nasıl ki?

Asimo fikrin oku. Şahidi ama da bunu oku. Bir persen suri uçerkik liya. Udra vondaşı. Vuziri karen dervayı es suhi. Esad çibani. Ubali uzat sirkiye nuh yanmaz. Nuh yanmaz da gemşur lişmare ki kasayete yufermi nice çobaya havaldanın her duval altyanda iş bu kurt kırına hafkariya u hesin kırına kıhmet gözeriye. Konsola khaniye iş bu kura bandına.

Paris Mazibel'den Jean Manoz Zahra Oderiyem bu yerin trafik edi akudu ha ben şemeyle saran sarı Suriye'ye radu ku kesin jiyana xaj dezdana o hejde kesin dinji birin darbuna. Yekite ya ko futbol Suriye rak handi ya ko ofis rak handi ya kite ya jnu ve jihat ya bakirin zeyn ko el rafi'i vakire ve beri ofisa o ko avar ya ko qalati da ko ahmed el berra qadar ji vaki andame hatu diyar kirin.

Kate Williams'la nasıl dariyacı ve rövşenacı diye o siyasiyle rahatını reddikten rövşer atanlayacak bir devam kiliye.

Uluqonaqa, sersata, mehralaya ki, yani jidavya, hezare tutuyan beri zayini de huriyan gellek, imaratin halise de beşe bakur, jikev neşuva ava kirye, u yekji imarata antabe bu, u jubeli ve ev, be hejmarin hain mezengi iştine nafçayen alalakhe, u gerti u para vaderyayı sipiji, Uluan davran, fereh zamana uçan da haji, belaf kirna. O pişti ve kanakı, ev imaratın huriyan buna yek. O yek imbraturiya, nita huri, ya navdara ava kirna. O sevdariya huriyan o siyasi una jidire, rana vina, satsala, bazdahan belizayini ajutiye. Uluye çağı imbratoriya van be deste devleta hititi u nehuti şkestiye. U dikel, koda sildariya siyasi linovçayan sirusi ketiye deste hititiyan. U ledri jahiyya da silata van najidi uçan da huri li van navçayan sarquri maya.

Orada gel ko. Av gördün en rezani, yen gevra lin avçaya bakure ruj avaya heri maya kevne şube. Çe bu ne? Le tu jeder namijin, ko hori yen şine yen heri meyye resen. İjber talana gelin deryayın avçayın sirusi u hemqi, u berdanajı. Meşe xabuna. Ojo despeka hezare yeke beri zayne de sertza guçan. Ara miyan hatin anavçaya se huşa sirose uvan fersanda. Lawas bu nare zani ye huveriyan o hetitzan istandı. Odun av bera disit benci sali de. Komin mezin juan derbasa navın davalati huveriyan.